merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum seni kaybetmek.

gelecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.1

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Hasar.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
7: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
8: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
11: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
12: Tam.
0: tam zamanında, tam destek, tam destek, tam finans.
12: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
7: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce, Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
8: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
11: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
0: tam zamanında, tam destek, tam destek, tam finans.
12: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

lira. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC-Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konrad Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
3: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

gelmeyen yaz ayıyla cebelleşmemiş peki. İnsanlar adeta o kadar özledi ki güneşi. Gerçekten yağmurlar her zaman bizim için bereket. Bu yağmurları arayacağımız zamanlar da olabilir ama hani böyle daha yaza girmeden hani girsek mi? Hani artık yaz mı? O modda olduğumuz için tam böyle kışlıkları kaldırıyoruz. Yazlıklarla birlikteyiz böyle. Tamam diyoruz yaz geldi. Sanki yazın kapısının önünde olup da böyle tekmeleniyormuşuz gibi. Hadi bir gidin ya da böyle doğa adeta bizimle alay ediyor gibi değil mi? Ama biliyorsunuz ki intikamını alıyor. Çünkü doğa er geç intikamını alır. Herkese merhaba, herkese günaydın, herkese neşe dolu, huzur dolu, güzel böyle. Ay ne olur artık güzel şeyler düşünelim. Ay yalvarıyorum artık güzel düşünelim, güzel şeyler olsun. Sıkıntı, stres hepimiz için mutlaka oluyor ama bunu çok fazla yaymayalım lütfen. Lütfen rica ediyorum sizden. Bir şeyi ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok dillendirirseniz, ne kadar yaşadığınız olayın içinde olursanız o kadar uzayacaktır. O süre o kadar uzayacaktır arkadaşlar. Güzel düşünürsek, umutlu bakarsak, inanıyorum dersek. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. İnanacağız her şeye. O yüzden lütfen günün monotonluğundan artık sıyrılın. Kendinize enerji verin. Yapabilirim. Ben bunu yaparım be. Evet. Şöyle bir sağ tarafa çekelim bakalım. Sen köpsün mü? Biz bunu yapabiliriz arkadaşlar. Şu anda düşündüğümüz, yapmak istediğimiz, yapacak olacağımız ne varsa yaparız lan biz. Herkese keyifli günler temennisiyle tabii ki bizim için vazgeçilmez isimlerden bir tanesi İstanbul. Boğaziçi İnşaat efendim. İstanbul diye cilince ne güzel oldu. İstanbul. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda katkılarıyla yayındayız. Öncelikle teşekkür edelim. Çünkü her zaman İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak bizim radyomuzda, yayınımızda bizlerle birlikte olmasının bizlere de hani biz size güveniyoruz, yanınızdayız Sibel Hanım her zaman. Bu anlamıdır aslında sponsor firmalarımızın. Yoksa nereden bakarsanız bakın hani böyle sponsor çalışmaları, reklam çalışmalarında önce bizimle çalışan firmalar her zaman prestij için çalışırlar. İnanın birçoğunda gerçekten reklama ihtiyacı yoktur. Şimdi ama ben onların bu güzel kampanyalarından bahsetmezsem asla olmaz. Çünkü adeta patron çıldırdı diyen derler ya böyle bazen. Patron çıldırdı. Gerçekten çıldırdım. Bugün anlatıyoruz ve bazen il dışından da bizleri arayanlar oluyor. Konuyla alakalı sosyal medyada da reklamlarını görüyorlar. Bununla ilgili konuşma, yani hani nasıl olur? Adam diyor ki ya ben 1500 liraya ve 40 ay vadeli ev gerçekten bedava ve birinci etapımızı bitirdik. 3 etaptan oluşuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz etaplarımızda, daire satışlarımıza. Ama ilgililere, isteyenlere hemen şöyle kısa bir not olarak böyle aklınızın bir köşesinde kalsın. 1500 liraya yerden ısıtmalı, güvenliği olan, güvenlik mutlaka olacak. 1+1 ama nerede? Bir sor bakayım nerede? Nerede? Arkadaşlar 1+1 yerden ısıtmalı, güvenlikli ve üniversitenin tam karşısında. Bakın öyle uzaktan üniversite gözüküp ne arası falan diye. Üniversitenin tam karşısında Hemide balkonlu 55 metrekare. Vallahi bizim 1+1'lerimiz efsane babacığım. Biz buradayız. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a kucaklıyorsun sevgiler. Sizleri seviyorum. Mesajlarınızı gönderin çünkü beni nerede dinlediğinizi bilmiyorum. Bakalım mesajlarda kimdeyiz? Kimin arabasında, evinde, iş yerinde, mutfağında kahvaltı yapıyoruz hiç bilmiyorum ama ben buradayım.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: Radyo Ümit reklamlar. Reklamlar.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
7: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Mükemmel bir hava var. Adeta yazı özlüyoruz desek de yağmurun yağışına da ayrı bir hayranlığım var. Şu an yayın adamın muhteşem bir manzarası var. O ben bir şeyi fark ettim kendimde. Güzel olan bir şeyi anlatınca heyecanlanıyorum. Ay falan böyle. Kelimelerin hepsini, cümlelerin hepsini yutuyorum böyle. Ne diyecektim ulan ben? Güzel bir şeyler söyleyecektim. Neyse çok önemli. Yağmur çok güzel yağıyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkıları yayındayız. Ben de playlist oluşturuyorum. Birazdan mesajları okuyacağım. Sevgili Aykut, hoş geldin. İlk defa böyle bir şarkı isteyen bir arkadaşımız var. Şehrin Işıkları. Bu arada şarkıya baktım. Şöyle havaya da baktım. Dedim ki bu şarkı dinlenir. Bu şarkı dinlenilir abi. Şimdi yayınlayacağım. Bütün afazlara gönderelim. Çerkezlere de gönderelim. Bize de gelsin. Bizim kültürlerimiz biraz daha farklı. Çok uzun uzun tartışılır aslında. Ve bugün biliyorsunuz ki 21 Mayıs bizim için o kadar önemli bir gün ki Çerkez sürgünü, yani Kafkasların ve bir Çerkez olarak her zaman 21 Mayıs'ta çok ayrı bir hisse kapılıyorsunuz. Geçmişte o hani diyoruz ya, ecdadımızın gerçekten hangi durumlarda, nasıl ve ne şekilde buralara geldiğimiz, o serüveni çok merak ediyorsunuz. Tabii ki kitaplardan okuyoruz, büyüklerle sohbet etmek çok daha güzel oluyor. Aykut bilirsin bir de bizim o şivelerimizde ya Allah aşkına. Çok haynep ediyoruz. Pekala, şimdi aslında ben şöyle düşünüyorum. Hüzünlü olan, kendimizi iyi hissetmememiz gerektiren, hani bugün yaz günü gibi olan her zaman da, her zaman ayakta olup daha dik, daha buradayız, daha yüzümüz gülerek. Buradayız ulan, herkese, her şeye inat, buradayız biz. Ben bunu daha çok yeğliyorum, böyle olsun istiyorum. Hayırlı sürüşler diler. Peki o zaman bakalım başarabileceğim mi yayında olmayı. İnşallah başarabilirim ve şarkıyı yayına verebilirim diye düşünüyorum. Bir

İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkıları yayınımız devam ediyor. Bu arada sevgili Zeynep Akçakoca'dan çok güzel bir manzara, çok güzel bir görsel göndermiş. Çok teşekkür ederim sevgili Zeynep. Düzce anlık sayfası takipçilerine de selam olsun. Evet, İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkılarıyla dairelerimizi satıyoruz arkadaşlar diyorum ya. Sibel Can da bizden daire aldı. Böyle ben her zaman şunu söylüyorum. Lütfen ama lütfen bizi araştırmadan bir yere gitmeyin. Çünkü İstanbul Boğaziçi İnşaat resmen jübile yapıyor adamlar. Adamlar diyorlar ki inşaatsa biziz, kampanya ise biziz. Daha ne lazım? Hatta soruyorlar efendim. Onların adına da ben size sorayım. Size ne lazım? Daha ne istiyorsunuz diyoruz yani. 16.200 TL taksit ödüyorsunuz 40 ay. Bak, sıfır taksit. Bak, burası çok önemli. Sıfır, sıfır, sıfır. Umutlarımız çok tükendi. İnsanlar bir şey almaya korkuyorlar. Bir şey yapmaya korkuyor. Arkadaşlar korkuyoruz. Neye korkuyoruz? Çünkü 16.200 lira çok komik bir rakam. 40 ayda daire alıyorsun. 850 bin lirayı veriyorsun. Eyvallah. Bak, tapunu da alıyorsun. Bir yıl içinde hazır dairenin. Ve 40 ay taksitle 1200 ödüyorsun abi. Sıfır daire. Gıcır gıcır böyle jelatinini sök. İçeri gir. Güvenliğin var. Yerden ısıtman var. Var oğlu var yani. Her şey var arkadaşlar. Ve işin en güzel yanı, üniversitenin tam karşısında. Balkonum bile var be. Peki. Zeynep demiş ki daha ne olsun istiyorsunuz ya? Ne olsun istiyorlar Zeynep? Anlamadım ki. Yani mutfağı da içine mi koyalım, ne diyelim, ben anlamadım. Bu arada hoş geldiniz sevgili Hasan Bey de şu an seyir halinde. Sibel taksiciler olarak her zaman sendeyiz. Vallahi harikasın. Bütün taksici abilerine bir selam gönder bakalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi güzel şarkılarımız var playlistte. Ama öncesinde yeri gelmişken hemen. Bu arada Türkçem değişmeye başladı. Hemen. Bir şivelerdir falan. Sevgili Tuncay Bey, belediyenin o billboard reklamcılarından. Yine şehri güzelleştiren şehrin ışıkları sevgili Aykut Bey, Uğur Bey, herkese selam olsun. Onlar çok güzel bir ekip ve çok iyi insanlar. Bizlerin de dostları, arkadaşları. Geçenlerde Tuncay Bey bizi yemeğe davet etti. Antepli kendisi. Dedi ki ya Sibel Hanım, ara ara denk geliyoruz, böyle oturuyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Dedi ki bunlar nedir dedi ya. Bunlar dedi nedir dedi ya. Etici'nin reklamı gibi olduk. Haydi sor sor. Diyor ya, çayda kahvaltıda yenir. Ya dedi ki yani bir gün dedi. Ama biz de hani hep böyle şey, dışarıda yemeği içmeyi sevmeyen bir arkadaşımız. Biz de diyoruz ki niye böyle dışarıda yemiyorum. Meğer Selin'ciğim eşi, selamlar dünya güzeli. Çok tatlı bir eşi var bu arada. Arkadaşlar Antepli, Artvinli yengemiz. Ama bize böyle bir masa düzenledi. Allah'ım, o işte her şeyi soruyorum yerken. Bu ne? Ben böyle bu ne? O mezelermiş. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ki. Bak, anlatamıyorum bile. İnanılmaz güzeldi. Sofra, kendimi nasıl hissettim biliyor musunuz? Yemekteyiz de gidersin böyle jüri adayı olarak. Yemekteyiz gibi. Her şey çok yerli yerinde. Şimdi biz bekar insanlar olduğumuz için yani bize çok aykırı bir konsept. Yani biz tabak kirlenmesin diye 2-3 tane yemeği yan yana koyup yiyen insan. Yengeciğim eline sağlık. Gerçekten çok güzeldi. Ve sadece yemeğe ağırlanmak oradaki yemeğin çeşidi değil. İnsanların güler yüzüdür. Sevgili Tuncay arkadaşımız da öyle. Eşi de. Çok güzel sohbet ettik. Bu arada sevgili Çiğdem Hanım, Muammer abicim, onlarla birlikte gittik ve zaman nasıl geçti anlamadık. Yani sohbet, muhabbet, yemek fevkaladenin fevkindeydi.
Özellikle bazı yörelerin, ondan da bahsetmek istiyorum. Biraz diyeceksiniz ki ne abarttım be kardeşim, ama çok güzeldi. Yani güzel olan şeyleri anlatırken böyle biraz yaya yaya anlatıyorum. Yöresel yemekler, şimdi mesela Artvin'in, işte Antep'in, Antep zaten biliyorsunuz yani yemek denildiği zaman Antep abi. Onların o salçaların, her şeyinin kendi yapımları olması falan muhteşem. Ve değişik lezzetleri tatmak. Ya ben de bunu yemem ki acaba dediğim şeyleri de gerçekten o lezzetle yiyebilmek, denemek çok güzel. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisi dinliyor mu bilmiyorum ama dinlemiyorsa da lütfen selamlarımı iletin. Yeniden çok çok çok çok teşekkürler. Hem kendi adıma hem de İstanbul Boğaziçi İnşaat adına çok teşekkür ediyoruz.

abla seninle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum ama radyoda okusam mı okumasam mı? Anlamadım demiş. Ya siz nasıl isterseniz hiç sıkıntı yok. Yani ben... peşinde canın sağ olsun kışı erken getir. Ben benim dinleyicimle aramda her zaman bir bağ vardır. Kardeş gibi, abla gibi, abi gibi, ne bileyim ya, böyle hani bir derdi var, bir sıkıntısı var. İstersen tabii ki paylaşırız. İstemezsen de paylaşmayız. Sen bizim yanımızda olduğun süre içerisinde, biz de seninle olduğumuz süre içerisinde kardeşim, hiç sıkıntı yok. Ama merak ederiz bak, şu an dinleyenler de merak ediyor. Bence paylaşsak çok daha doğru. Hadi yaz bakalım neler oldu. Bu arada hemen yine kardeşimiz mesajını yazarken bekliyoruz bakalım neymiş derdi sıkıntısı. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın kampanyalarından mutlaka yararlanın. Hani böyle lay lay lon bir şekilde anlatıyorum, biraz eğlenceli hale getiriyorum. Çünkü biliyorum insanlar bir şeyleri dinlemekten sıkılıyorlar bazen. Ama güzel olan şeylerde de yani birçok kişinin bana teşekkür ettiğini biliyorum. İyi ki böyle bir şey var ve bu kampanyadan yararlanarak sadece bir değil birkaç tane daire almak isteyen dostlarımız var. Bizim yakın çevremizden de. Çünkü neden? Siz gidişatımızı biliyorsunuz. Yani bunu konuşmaya gerek yok bence. Burada saatlerce bir şey anlatmaya gerek yok. Yani 2 yıl içerisinde 10.000 TL verdiğimiz kiralar 50.000 lira oldu. 5.000 lira verdiğimiz kiralar 30.000 lira oldu. Hani seneye ne olur bilmiyorum. O yüzden böyle bir fırsat var, ev sahibi olun ve mutlaka bu kampanyadan yararlanın. Çünkü nereden bakarsanız bakın, %50'sini peşin olarak verdiğiniz zaman geri kalanı 40 ay taksit gerçekten çok komik bir rakam. Yani 16.200 TL'ye ev sahibi oluyorsunuz ve öyle sizden işte kefilmiş, krediymiş, senetmiş, en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi zaten. Böyle işte reklamlarla çekiyorlar kendilerini. Gidiyorsunuz. Ya ne güzel, adamlar hiçbir şey istemiyor falan. Oradan sana diyor ki ya diyor sana bir banka kredisi çıkartalım. Ya ben aptal mıyım? Yani niye beni böyle bir umut tacirciliği yapıyorsunuz bana yani? Birçok kişi yapıyor bunu. Reklam stratejisi. Yerim öyle reklam reklam stratejisi. Yapmayın bana böyle bir şey ya. Getirmeyen adam. Bak bir şey söyleyeyim, sizden daha çok nefret ediyor, haberiniz olsun. Ben hala birkaç tane firma var böyle kapıdan gel gel yapan. Ama gittiğinizde de ya aslında o öyle değil de böyle hani tamam tamam anlıyorum. Esnafları da anlıyorum. Bir şekilde müşteriyi anlatmaları lazım. Müşteriyi oraya sokmak ve onlara böyle detaylı bilgi vermek lazım. Ama salak yerine de koymamak lazım. Yani aptal yerine de koymamak lazım. Şimdi biz diyoruz ki İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak sözümüz sözdür. Söz namustur arkadaşlar. 16.200 TL. Dediler ki kredi yok, kefil yok, senet yok, sepet yok. Yani bunun üstünde şöyle bir şey var. Faizlerinizin sıfır faiz diyoruz ya, ileriye dönük. Faizlerde hiçbir şekilde... Yani pardon, taksitlerde hiçbir şekilde yükselme yok. O tefeymiş tüfeymiş falan, onlar bize ters. Bir de arkadaşlar niye biliyor musunuz? Ben daha size samimi olayım. Adamlar kendi arsasını kendileri alıyor. Yani birçok müteahhit bugün kat karşılığı iş yapıyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat öyle bir şey yapmıyor. Gidiyor yere bakıyor, değerli güzel iş yapar abi. Yeri alıyor, orada inşaatını başlatıyor. En akıllıca. Ne yer sahibiyle uğraşıyor, ne işte onunla uğraşıyor, hiçbir şey. Tertemiz. Bu yüzden zaten bu kampanya. Şimdi kat karşılığı iş yapan bir müteahhit bu projeyi yapamaz abi. Nereye yapıyorsun sen? 16.200 liraya adamlara ev veriyorsun. Hani Recep İvedik'in dediği gibi diyor ya, kapı benim kapı olduğundan problem yok yani. Hani yer bizim yer olduğundan problem yok yani. Ya şimdi... okuyacağım mesajı. Şimdi bir Erol Evgin şarkısı dinleyin. Bu arada dinleyicimizin derdini de bir anlayalım. Okuyabilirsin abla.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

Abla yağmur yağacak tabii, havalar artık mevsim değiştiriyor diye meteoroloji bilgisi veren bir dinleyicimiz var. Teşekkür ediyorum sevgili Can. Bu verdiğin çok gerekli bilgi için gerçekten buna ihtiyacımız olduğunu düşünerek bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sevgili Rıdvan seyir halinde, mükemmel bir hava var. Ben çok seviyorum, siz söyleniyorsunuz ama. Ya söylenmiyoruz aslında, birazcık özledik ya güneşi. Çünkü güneşin bize vermiş olduğu D vitaminiyle bilmiyorum bizde mi çok fazla eksik, inanılmaz bir enerji oluyor. Tabii ki bu havanın da çok tatlı bir yeri var. Şimdi kahveler elinizle böyle açtınız camları, bir yandan dışarı izliyorsunuz. O havanın vermiş olduğu sakinleştirici etkisi çok fazla. İnanılmaz sakinleşiyoruz. Ve sakinlik olduğu zaman da böyle ya uyumak istiyoruz, olduğumuz alanda hani rahat etmek için rahatsız oluyoruz. Yani iş yerindeyiz ama uykum var abi. Yatacağım, uyuyacağım ben biraz. Hani bu bizi rahatsız oluyor. Evde olsak muhteşem mesela. Al kahveni, aç müziğini falan böyle. Of, birazcık uzan, kitabını oku falan. Ev modu için bu havalar mükemmel. Ama iş yerinde olan arkadaşlarımız için ya da hareketli böyle bir şekilde zaman geçmesi gerekiyor. Yandık ki ne yandık. Neyse, İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkıları'yla yayın devam eder. Gel kardeşim gel. Sibel Can az önce daire aldı bizden. Aa, dinleyiciye bak. Dur bir saniye. Kıs abi şu fon müziğini, bir kısar mısın abi? Beni canlı yayında sinir hastası yaptınız ya. Ailece hassastır bizim sinirlerimiz. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Dinleyicimin mesajını okumadan önce. Arkadaşlar buradan dostlara, düşmanlara sesleniyorum. Yani daha doğrusu dostlara seslenmiyorum aslında. Direkt düşmanlara sesleniyorum. Hani Gülben Ergen bir şey diyordu ya. Unutmayın ki bana hiçbir şey yok. Şimdi bir takım can sıkıcı olaylar yaşanmış basında. Yani ne yürüdüğü belirsiz bir durum. Hepimiz konuya çok hakim değiliz falan filan. Ama birkaç arkadaş da işgüzarlar böyle. Şey gibi, Arizona kertenkelesi gibi böyle. Hani birilerine bir şey olsa da böyle basından hani bir haber yapsak, böyle ellerini ovuşturuyorlar. Yalnız işin kötü yanını biliyor musun? Yani vallahi billahi diyeceğim artık. Anlamadığım şeylerden bir tanesi. Ya hani birisi birinin haberini yapacak ya. Hani haberini yapan kişileri azıcık silkeleseler, haberini yaptığı kişilerin 10 misli sıkıntı çıkacak adam. Ay hunharca gülmek istiyorum. Ay çok komik ya. Yemin ediyorum var ya, aşırı komik bir yerde yaşıyoruz ya. Arkadaşlar ben yani Düzce'de inanın sinirlenme ve şaşırma hissiyatlarımı tamamen böyle kaybediyor. Yani şaşıramıyorum ben yani. Sadece gülüyorum. Çünkü komik komik olan ne biliyor musun? Yemin ediyorum insanların artık böyle robot gibi birileri tarafından sürekli yönlendirilip hiçbir fikirlerinin olması ne kadar acı bir olay. Ya düşünsene, senin hiçbir fikrin yok abi. Ay neyse, dur konuşacağım bu arada. Seyir halindeyken bir dakika. Önce şarkıyı ayarlayalım. Ay o zaman şöyle yapalım. Ay dur, çok romantik bir dakikadayız şu anda. Seyir halindeler demiş ki, eşime sürpriz yapmak istedim. Helal olsun be. Helal olsun sana. Helal olsun enişte. Şimdi şöyle, dinleyicimize öncelikle teşekkür ediyorum. Seyir halindeyken Volkan Bey diyor ki, eşim Pınar'ı çok seviyorum. Sıradaki şarkıları da armağan ediyorum. Pınar Hanım'a da sürpriz oldu şu anda. Pınar Hanımcığım, vallahi inanılmaz romantik bir kardeşimiz olduğunu düşünüyoruz. Size şöyle nasıl bir şarkı çalsam bilemedim ama bence bunu çalalım ya. Erol Evgin çalmıştık ama bir daha çalalım.
bekletmeyelim, seyir halindeler ya. Şimdi arkadaşımız o sürprizi yapmak istedi. Yengemiz de bir yandan mutlu olacak. Aradan çıktım ben, geliyorum.

abi böyle mutlu çiftler hani görmek istiyorum. Böyle hani eskisi gibi yani her şey. Böyle Volkan arkadaşımız gibi bir anda böyle Pınar yengemize sürpriz yapıyor. İlanı aşk ediyor, ne bileyim mutlu ediyor falan. Böyle olun be erkekler. Çok zor bir şey istemiyoruz sizden ya.

demiş uzun yol şoförlerimizden. Ya isminizi lütfen tekrar rica ediyorum. Çünkü bazen çok mesajlarla karışıyor. Seyir halinde şu anda kamyonda kaptanla birlikte gidiyoruz. Kaptan nereye yolculuk? Nereye gidiyoruz kaptanım? Bu arada İstanbul Boğaziçi İnşaat'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Onları seviyorum. Onların kampanyalarını hafife almayın ve mutlaka araştırın beyler. Şimdi demiş ki senin sayende de ben eşime yapmıştım böyle bir sürpriz hatırlarsan dedi. Yunus Bey. Yunus Beyciğim hoş geldin. Ne güzel ya. Kaldı mı böyle insanlar? Şimdi biraz önce bir dinleyicimiz dedi ki ben bir şey yazacağım, bir derdi var. Karın ağrın nedir senin? Ablacığım merhabalar, çok uzun zamandır bir kızdan hoşlanıyorum. Aynı iş yerindeyiz. Bir türlü açılıp söyleyemiyorum. Bir şarkıyla bana yardımcı olsana lütfen. Yani bir şeyler yap, ne konuşayım, ne anlatayım. Normalde çok kelimeleri hızlı hızlı telaffuz ediyorum. Onun yanına geldiğim zaman susuyorum. Konuşamıyorum demiş ya. Kıyamam sana annem. Ne oluyorsun böyle? Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya böyle. Neydi o filmin adı? Guryabane gibi. Ya bir şey söyleyeceğim erkekler. Yani kızmayın da. Hani çok komik oluyorsunuz bazen ya. Vallahi. Böyle bir çok ciddiler, tamam mı? Biraz da bir değişik yani. Düşünsene. Ay Allah'ım bugün ne kadar çok güldüm. Allah'ım bizi her zaman güldür. Gülmekten eksik etme Rabbim. Şimdi nasıl yapacağız? Ya, anlamadım ki. Ben mi seçeceğim ulan şarkıyı? Ne olacak? Hani ne diyeceğim, ben mi anlatacağım senin ilanı aşkını? Hani tam yazdın da benim burada yapabileceğim şarkı olarak mı bir destek vereyim? Yoksa sürpriz mi yapalım? Ne yapalım? Ortalık karıştı birbirine. Dur bakalım gelecek bir yanıt. Ama şey de zor ya. Platonik bilmiyorum hani şu kötü kardeşim. Öncelikle yani biraz böyle içini karartmak gibi olmasın ama karşı tarafın duygularından da emin olmak lazım. Bak karşı tarafın duygusu seninle aynı değilse bu bir kabus. Vallahi naneyi yedin o zaman. Artık çalarız sana. Akşamları da arabesk falan çalarız. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Abi çocuğa nasıl bir umut veriyorum? Zaten avuçların içi terlemiştir. Neyse kanka boş ver. Ne yapıyoruz şimdi? Olaya giriyoruz mu? Ne yapıyoruz abi? Şimdi radyolarını yeni açanlar için bir dinleyicimiz var. Sevdiği kızı açılmak istiyor, tamam mı? Sibel ablası onu destekleyecek ama nasıl destekleyeceğini anlamadık. Yani şarkı mı çalacağız, konuşma mı yapacağız yoksa sadece duygularını paylaştı. Çocuk off durumunda şu an. Birazdan onu... Git ya. Ne korkuyorsun be? Seviyorum ulan seni. Ay, abi yap bak. Bazı kızlar da bundan hoşlanır. Bak bir ara sana komik bir şey anlatayım. Biraz için rahatlasın. Çocuğu iyice heyecandan öldüreceğim. Yazıyor bir anda. Bir gün insanların hani aynı kalibrede olmak gerekiyor. Yani birbirinizi biraz o ne kuşak çatışması yaşayacaksınız. Yani tamam yaşınız büyük olabilir, küçük olabilir. Ben kesinlikle yaş bir sayıdır diyorum arkadaşlar. İlişkilerde yaşa takılmamak gerekiyor. Tabii çok da kuşak çatışması yaşamayacak kadar. Ama şuna çok inanıyorum. Birbirinizi tamamlamanız gerekiyor. Biriniz A derken biriniz hop oradan onu yakalayacak. Lep demeden leblebi olacak. Niye? Çünkü ne biliyor musunuz olay arkadaşlar? Hayat gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Ve işin en komik yanı şu. İnsanlar kendi aralarında hani bir şeye vakıf kalamazken, hani okeyleyemezken başkalarına kendinizi anlatmak çok zor. Yani birbirinizi anlayın, birbirinizin gözünün içine bakın, birbirinizi idare edin. İlişki nedir?

Hani bir taraf abi yıkılmış, bir tarafın psikolojisi bitik, bir taraf ne yaptığını bilmiyor. Diğer taraf hemen harekete geçecek. Diyecek ki buradayım. Yasla sırtını bana. Haydi gidiyoruz. Haydi bir yaslan bana. Abi ilişkiler böyledir ama günümüz içerisinde ilişkilerde şöyle bir şey var. Sürekli birbirlerine huzursuzluk çıkartmak için olmayacak yerden problem çıkartıyorlar. Zaten problemin içinde o krizi yönetmeye çalışmanız gerekiyor. Bir taraf bağırıyorsa bir taraf susacak abi. Bunun başka bir şey yok. Ama bir taraf bağırıyor, diğeri ondan daha çok bağırıyor falan. Arkadaşlık, ilişkiler, dostluklarda olduğu gibi idare etmek gerekiyor. Gönül işleri de buradan geçiyor. Önce iyi bir arkadaş olmanız gerekiyor ki iyi bir hayat arkadaşı olabilmek için de birbirinizi tanımanız gerekiyor. Neyse, ben niye burada aşk doktoru gibi? Çocuğum ne oldu senin durumun? Ses yok, iyi misin? Allah çok heyecanlı. Vallahi heyecanımı yenemiyorum. Öğle arasında konuşacağım demiş. Ama cümlelerimi bilmiyorum. Ne anlatacağım, ne söyleyeceğim. Dur hemen söylüyorum ben sana. Önce gideceksin. Hiçbir şey yokmuş gibi, tamam mı böyle? Hiçbir şey yok gibi. Ne haber kız Fatma? Yine kilo almışsın bak. Yine hamur hamur iniyorsun. Çocuğun işini küllüm bozuyorum. Bence konuşmanı yapmadan önce senden rica ediyorum. Bu arkadaşımızın özel hayatıyla ilgili birazcık bilgi sahibi ol. Hayatında biri var mı? Sevdiği var mı? Olabilir mi falan? Bunları bir öğren. Bunları bir öğren, bodozlama girme yani. Seni de iyice aşk perisi gibi kullanıyoruz hakkını. Helal olsun. Keşke böyle güzel şeyler için yanınızda olsam, böyle aşk, meşk, damar. Yani hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Her yola varım ben.

Sıkıntı. Abi düz jeli damarım tuttu. Ne oluyor bilmiyorum. Konuşurken böyle bir şeye bağlıyorum yani. Bitirime bağlıyorum. Vallahi normalde böyle değilim. Bir omzum falan düşüyor böyle. Hayırdır? Program ismini mi değiştirsek? Hayırdır kardeş? Ya bilmiyorum, çok sıkıldım. Tamam tamam, dur sakin ol. Şimdi seni güzel bir şarkıyla hemen reçetemizi yazıyoruz arkadaşlar. Al kardeşim. Bak bu şarkı senin için. Bak bunu yapmam kimse için. Kendine gel böyle, bir elini yüzünü yıka Allah rızası için. Bak sonra da ters bir cevap aldığın zaman ne olur gelip burada beni darlama kardeşim. Bak dayanamam. Ama sonucu da bekliyorum ha. Çok merak ediyorum. Bak bu şarkı sana gelsin. Tamam mı dostum? Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah.

0: İyi misin kanka, her şey yolunda mı ya? Aklı bak, böyle gidiyorsun kızın yanı. Sen de fikrim hep sende.
1: Sen de
2: senin açtığın yaralar.
0: Ne güzel şeyler ya. Keşke hep böyle güzel şeylere vesile olabilsek. Ne bileyim, hoşuma gidiyor yani. Bu dinleyicimin bu kadar böyle kendi içinde vermiş olduğu psikolojik bir savaşta aklına benim gelmem, hani benimle dertleşip bana sorması çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki muzip yanlarım var biliyorsunuz. Ara ara bir kapalıyorum. Ya yok be. Neyse, odur yani. Hani insanlar hayatlarına bir soru sorduklarında red cevabı da alsalar buna hazır olmalılar. Yani böyle bir ego yapmaya gerek yok. Bir de birçok insan da var. Çamur at izi kalsın, ulaşamadığımız ete hani mundar deriz. Bakın, bunlar eski atasözleri. Hani hep böyle kulaktan kulağa çok böyle klişe gelir ama çok doğrudur. Çünkü arkadaşımız mesela gidiyor. Belki de kızın hayatında başka birisi var, gönlünde başka birisi var olabilir. Saygı duyacaksınız. Ondan sonra o olayı unutacaksınız. Bir kardeş, bir arkadaş, bir dost. Olayı bitireceksiniz. Ondan sonrası zaten sizin karakterinizle alakalı bir şey. Yani hala daha diretip hala bir şeylerin peşinde olabiliyorsanız bu müthiş bir karaktersizliktir. Ama orada ya tamam, red yani, yok böyle bir şey. Duygusal olarak sana cevap verebilecek bir boşluğum. Yani ben sana karşı nötrüm, hiçbir şey hissetmiyorum yani, öyle düşün. Nötr bile değil yani, hiçbir şey hissetmiyorum yani. O yüzden yani tak sepeti koluna, yallah yani. Ama olabilir, güzel şeyler olabilir, düşünülebilir falan. Çoğu insan böyle. Ben var ya, yani şunu hatırlıyorum. Benim hayatımda hiç tanımadığım, bilmediğim, ismini bile bilmediğim bir kişi. Yine böyle radyoda popüler olduğumuz zamanlarda falan. Çok yakın bir arkadaşımın kuzeniydi herhalde. Bir gün bir ortamda şey demiş ya, bizim eski sevgi. Oğlum manyak mısın ne size ya? Kafayı bir yedin. Hani böyle insan şey yapası geliyor böyle. Hani o an böyle bir uçan bir tokadım böyle dık dık dık falan, öyle filmlerde oluyor ya. Yeminimi bozdum Allah Allah falan. Abi yani hani insan ayrıştırmak değil yani böyle çok kötü bir şey bu ya. Arkadaşlar çok kötü bir şey bu ya. Sonra düşünsenize bak, ne kadar aslında hayat ne garip ya. Şöyle düşünüyorum anlatırken, nefret ettiğiniz birinden bahsedelim. Siz nefret ettiğiniz kişi hakkında ne konuşursanız insanlar onun tabii sizin ondan nefret ettiğinizi bilmiyor. Ve birçok şeye inanabilirler. Bu ne kadar korkunç. Ne kadar kötü bir şey. O yüzden ne demişler arkadaşlar? İnsanların hayatında ilahi adalet var ve bir gün bakın insanlara iftira atan, içinde kin, yalan, nefret ve entrikalarla hayatını çeviren insanların hayatlarında her zaman bir dert vardır, her zaman bir bela vardır, her zaman bir sorun vardır. Çünkü bu kadar basit değil yani. O yüzden ben şuna çok inanıyorum. Buradan beyefendilere de sesleniyorum. Lütfen bu konuda eksik olan arkadaşlarımızı en azından birbirinize konuşarak, yani bir kahveye gidiyorsunuz, bir yerde okey oynuyorsunuz falan. Her şey sadece bir okey oynayalım, bir tesbih sallayalım. Ya bugün de gitsin amcaoğlu bir eve gidip yatayım ya falan. Bu moddan çıkın ya, hayata bir başka bakın. Bir değişik bakın yani. Hayatınızda yapmadığınız şeyleri yapmaya çalışın. Şimdi kahvede okey oynayan adama ben desem ki abi gel bir kitap oku desem, ne diyorsun kardeşim sen falan diyecek. Ama niye olmasın ki yani, hayatı niye farklılaştırmayalım diye düşünüyorum. Neyse ya. Ne istiyorsunuz arkadaşım? Bu şarkı çok yoğun istenmiş bu arada. Güzel şarkı. Güzel şarkı. Hadi bakalım devam.

Gülden Karaböcek'ti. Çok da güzel oldu bence bu havada. Zaten dinleyicilerimiz yazmış. Bu arada Gümüşova'da efsane bir yağmur var. Göl oldu her yer. Gümüşova'ya da sevgiler Gümüşova'ya. Adaletin Günler hoş geldin Sibel. Az önce nasıl konuştun? Çok duygulandım. Ben bazen hiç konuşamıyorum. Yani karşımdaki o kadar çok bastırıyor ki beni. Söyleyeceğim her şey böyle kursağımda kalıyor demiş. Sürekli ilişkide çok mobbinge uğruyorum. Ne dersem daha çok kavga çıkıyor. Çok içimi atıyorum. Keşke sevdiğim insan beni anlayabilse ki içimdeki sevgiyi görse, ona ne kadar aşık olduğumu görse. Şu an ne kadar seviyor bilmiyorum ama çok çok daha katlanabileceğine inanıyorum. Çok seviyorum ama iletişimin insanlar üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum. Biz iletişemeyen dinleyicim. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu konuyla alakalı bir yorumum var. Şimdi kadın erkek ilişkilerinde işte erkek sürekli bir şeyleri bastırıyor. Biraz önceki dinleyicimizin söylediği gibi. Bir şey anlatacak sus. Niye bunu böyle yaptın? Niye bunu giydin? Oraya niye gittin? Bilmem ne falan. Bu baskılar çoğu kadında vardır. Kadın da aslında özgür ruhlu bir kadın ama sonuçta seviyor yani eşini ya da ne bileyim işte erkek arkadaşını falan. Kendi hayatından tavizler vererek bugün arkadaşlarıyla gitmek istediği bir konser. Gitme ya, ne yapacaksın? Bir sürü adam vardır orada şimdi falan. Bir gün ne bileyim işte bir geziye gideceksin. Hayır gidemezsin tek başına. Ben yokum lan, nereye gidiyorum? Böyle erkek tiplerinden hoşlananlar da var. Neyse. Şimdi sürekli aslında yapmak istediği şeyle kendi hayatında ve sevdiği insanın bunu kısıtlaması kendisinin de fark etmeden, yani kişi kendi de fark etmiyor hanımefendi. Soğuyor yani, bir şeylerden soğuyor artık böyle yavaş yavaş. O da hani sünger gibi böyle. Biz kadınlar sünger bob gibiyiz. Biz de anlamıyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İşin en komik yanı. Abi ne alaka? Hani ne alaka yani diyorsunuz kendi kendinize. O kadar çok badireler atlatıyorsunuz. O kadar kavgalar. Ay bundan sonra bunlar var ya, birbirinin yüzüne bakmaz. Dediğiniz olaylarda birbirinize sarılıyorsunuz. Daha çok kilitleniyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama çok saçma sapan bir olayda. Bu bardağı buradan aldın kardeşim, buraya niye koydun diye. İlişki bitirip yani asla geri dönmeyen insanlar var. Aslında o bardak değil olay, biliyorsunuz değil mi? Geçmişte kalan o artık birikmişlik. Yani ben de diyorum ki buradan çiftlerimizi, hazır birçok çiftimiz dinlerken insanları yaşamak istedikleri, yani bir hayatı bir defa geliyoruz. Kendi egolarınız, kendi kıskançlıklarınız, kompleksleriniz için lütfen başkalarının hayatını engellemeyin. İstediği eteği giysin, istediği yere gitsin diye bir şey, yani kendi özgürlükçü ruhuna bir dur demesin, bırakın ya. Belki siz ondan bir şeyler öğreneceksiniz, bakacaksınız. Hayata bakış açınız değişecek. Hani neden bu baskı yani? Onu yapma, oraya gitme, onunla konuşma, buraya gelme falan. Abi olay nedir yani? Hani birisi, ben kendimden de bahsediyorum. Bana hiç kimse hayatımda yapacağım hiçbir şeyi söyleyemez yani. Hani niye söylesin ki, benim aklım var, beynim var. Bana güvenmiyorsa ilişkisinde zaten hayatımda olmasın, defolsun gitsin yani. Bana ne olan? Bir defa geliyoruz dünyaya. Her şeyi görmem, bilmem, anlamam, iyiyi de kötüyü de kendim keşfetmem gerekiyor. Bir şeyleri, çünkü her zaman nasihatlerle musibetler çok farklı oluyor. Bir de çok klişe oldu böyle ilişkiler ya. Bırakın kendinizi salın, özgürlük olarak salın, fikir olarak salın, mobbing yapmayı. Çünkü sonunda da siz üzülüyorsunuz. Çünkü terk ediliyorsunuz erkekler. Çünkü artık kadınlar sizden o sıkılmışlığı anlatamıyor. Diyor ki bilmiyorum, birdenbire soğudum. Soğursun tabii. Hayatını zindan etmiş, severken anlamamışsın. Sonra gidiyor başka bir erkekle dolu dolu geziyorlar. Daha farklı onun istediği gibi. Siz de oturup kenarda
bizi arıyorsunuz. Yok Müslüm çal, yok Ferdi çal falan. Geliyor.

Can Bey hoş geldiniz ama Almanya'nın bir havasını alalım bakalım. Bugün Almanya nasılmış? Serkan Bey ile birlikte Almanya'nın bütün caddelerinde mesaimizi tamamlıyoruz değil mi? O postalarını dağıtıyor insanların. Kimileri sizi kapıda nasıl bekliyorlar ya? Çünkü biz de böyle hani kargoları beklerken heyecanlanıyorduk. Geldi mi kargom geldi mi? Şimdi orada da çok farklı bir işleyiş vardır tabii ki. Ama Serkan Bey işini çok eğlenceli haline getirdi. Eğlenceli bir hale getirdi. Biz de Serkan Bey'le birlikte mesaimizi tamamlıyoruz. Bugün hava nasıl Serkan Beyciğim? Bu arada Düzce'ye geldiğin zaman inşallah görüşeceğiz. Tanışacağız. Çünkü Serkan Bey yıllardır Almanya'da yaşıyor kendisi ve her gün arkadaşlar bizi dinliyor. Ve benim programımda her gün mesaj atıyor. Yani bu benim için çok önemli bir şey. Tabii ki bütün dinleyicilerimiz katılım sağlıyor. Sürekli dinleyen dinleyicilerimiz var ama Serkan Bey'in yeri çok ayrı. Çünkü kilometrelerce uzakta ama sesin mesafesi olmadığını bize hatırlatıyor. Ve ben her gönderdiği görselden Almanya'nın farklı caddelerinde gerçekten oradaymışız gibi biz o hissiyata kapılıyoruz sayesinde. Ve bu da bizim için onun ne kadar değerli ve önemli olduğunu yeterince anlatıyor. O yüzden inşallah geldiğinizde de soruyor hatta. Ne ister? Aman Almanya'dan gelecek kişilere ne istersiniz diye sormayın. Çok şeyler söylüyoruz. Hep söyleriz böyle. Sanki aynı şeyler burada yokmuş gibi. O yurt dışından geldiği zaman bir başka oluyor. Çikolatası başka oluyor, kahvesi başka oluyor. Ne bileyim ne lazımsa artık ne istiyorsanız falan. Hepsi ayrı bir farklı oluyor. O yıllardır değil mi? Bıkmıştır o Almanya'dan gelen insanlar. Abi bir de şey var ya o çikolata muhabbeti. Arkadaşlar artık Almanya'dan gelen yakınlarınızdan çikolata istemeyin. Biraz empati yapın. Bak herkes istiyor. Ve adamlar valizlerinde çikolata mı getirsin? Yoksa kıyafet zaten artık burada da var aynısından yani hani eskisi gibi değil ama yok illa oradan olsa. Pekala Günnur hoş geldin Sibel'cim. Bugün ne güzel bir program oldu ya vallahi duygularımın tercümanı oldun demiş. Hava çok güzel sen çok güzel şeylerden bahsediyorsun bizim gönlümüz çok yaralı. Çok büyük aşk acıları çektim ama geçecek biliyorum demiş. Geçeceğini biliyorum. Ay böyle bir şarkı çalsan, yine böyle eskilere gitsem, biraz hüzünlensem, biraz duygulansam ama ağlamasam. Vallahi ağlamak da güzeldir. İnsan ağlamak saflığı, temizliği gösterir. Ve ağlamak aslında çok güzel bir şey biliyor musunuz? Hepimiz farkındayızdır böyle bir şey ağladığımız zaman. Bir rahatlıyoruz değil mi? Ağladıktan sonra bir rahatlık gelmiyor mu? Böyle ağlıyorsun ağlıyorsun saçma sapan da gülüyorsun. Ay yeter be falan yapıyorsun. Ağlamayacağım ağlamayacağım. Vallahi keşke duygularınız o gözyaşlarını dökebiliyorsa. Çünkü insanlar o kadar zor durumda ki şöyle. Duyguları bitmiş. Hüzünlendiğinde duyguları böyle hani... Derler ya buraya kadar geldi artık bir şeyler. Düğüm oluyor yani ağlayamıyorsun. Anlatamıyorsun ya eskiden anlatırken bile böyle bir motive oluyordum. Bak biliyor musun başıma ne geldi. Ben bunları yaşadım derken bile bir için acıyordu. Ama şimdi yok anlatamıyorsun. Halin yok, omuzların düşmüş, dermanın yok. Cümle kurmaya takatin yok. Ne anlatacaksın, ne söyleyeceksin? Gözyaşları desen kurumuş artık. Yok bitmiş. Sadece duygular böyle kilitli kilitli o büyük büyük kilitlere vurulmuş. Ve sadece bu şarkılarda tebessüm ettirebiliyorsa biz de buna vesile olabiliyorsak iyi bir şeyler yapıyoruzdur herhalde.

Ya bence beni bu kadar çabuk unutma. Aşk kaldıysa harcama olursa. Ya demiş ki dinleyicilerimizden bir tanesi, hani muhabbetimiz açıldı ya, bu güvendi, işte eşti, arkadaşlıktı, dostluktu. Şimdi dinleyicilerimizden biri diyor ki bizle öyle şeyler olmaz diyor. Eşim arkadaşlarıyla dışarı çıkacaksa eğer çocuklara da ben bakarım diyor. Vallahi helal olsun sana. O eğlenir ya da ben çıkacaksam 4-5 saatliğine birbirimizi idare etmesini biliriz demiş. İşte tam olarak beyefendi Yunus Beyciğim, tam olarak istediğimiz olay bu. Yani güven çok önemli ve çok sıkıcılaşıyor belirli bir süre sonra. Ya ben niye şimdi sürekli gideceğim her noktayı niye haber vereyim? Ben mesela sorgulanmayı hiç sevmiyorum. Nereye gittin, kimle gittin, kim vardı, ne yaptınız? Abi bir muhabbet olur, gelirsin, işte yemeğini yersin eşinle ya da işte erkek arkadaşınla. Karşı taraf anlatmalı bence. Ya bugün ne oldu biliyor musun falan diye. Hani olaya girersin. İşte bugün sevdiğim arkadaşlarımla bir arada işte pasta yedik, ne bileyim, onun işte komik bir şey olmuştur falan, onu anlatırsın. Hani ben istiyorumdur. Ben istersen bir şey anlatırım. Bu da çok iddialı oldu. Çok böyle kompleksli gibi oldu ama anladı benim dinleyicilerim. Ya bana bırakın olayı. Yani kadın adına konuşuyorum. Biz istersek bir şey anlatırız zaten. Hani böyle sorgulayıcı gibi. Kimle, nerede, ne zaman. Abi bir sal yani ya. Bir rahat bırak. Belki benim konuşasım yok. Çok yorgunum. Arkadaşlarımla bütün kelime hazinemi bitirmişim yani. Seninle konuşacak halim yok. Yarın konuşuruz, olmaz mı? Hayır. İlla o rapor verilecek. İşte o rapor haline gelmeyecek. Rapor haline geldiği zaman çok sıkıcılaşıyor bence. Neyse ya, bugün böyle bir aşk doktoru olduk yani. Bir de şeyi sevmiyorum, çok dinleyici kızacak şimdi de, ya böyle işte aşk, evet, yaşamayınca bilmiyorsunuz, diş ağrısı gibi beter bir şey o, kalp ağrısı, insanın böyle buradasınız, yemek yiyorsunuz, içiyorsunuz, normal hayatınıza devam ediyorsunuz ama yoksunuz, kafa yok, beyin, aşk acısı çeken insanlar için beyin vücudu yavaşça terk ediyor abi. Yok yani, beyin böyle hadi diyor eyvallah. Ben diyor seninle uğraşamam abim diyor. Sen kendine gelince beni bir ara ya, mesaj at, ben geleceğim falan. Çünkü sıkılıyor. Beyin ve kalp savaşta oluyor. Hani diyor ya şarkı sözlerinde de söylediği gibi. Mantık ve kalp savaşta. Gerçekten böyle bir şey. Beyin diyor ki ya kardeşim sen güzel kızsın. Daha neceleri var. Aman bu sümsükten kurtuldu. Kalp diyor ki ama o böyleydi, ama o şöyleydi, ama onsuz olmaz, onun gibi kimse olmaz artık. Ay. Beyinle kalp savaşıyor. Yani mantığınıza burada hadi bakalım okey derseniz her şey yolunda olacak. Ama kalple devam ederseniz ay çok sıkılırsınız. Çok

hoş. Ağzına CD kapağı mı kaçtı? Niye böyle yayık yayık konuşuyorsun? Diyenler oluyor mu ya? Gerçekten. Gerçekten. Üzülürüm. Kırılırım. Bana gün dediğin akşamı buluyor. Birbirimize hayatı... Aa ne oldu? Bardak mı? Bu aralar zaten nazarlar. Zehir etmek için mi evlendik sonuçta değil mi diye sormuş. Aklın yolu birdir. Bu arada Mehmet Aktürk kolay gelsin. Cuma yerli demiş. Cuma yerine de sevgiler, saygılar. Cuma yerinde çok takipçimiz de var. Bu arada biliyorsunuz adminliğini yaptığım bana ait bir haber sayfamız var. Düzce Asayiş 81. Birleşik yazın Düzce olarak. Düzce Asayiş 81. Takip edin. Cuma yerinde de çok takipçi var. Bir olay olduğu zaman sürekli bize atıyorlar. Dün de Kaynaş'ta biliyorsunuz huzur evinde bir yangın çıktı. Saat tam olarak yanlış hatırlamıyorsam. Yani gece yarısı 2 miydi 1 miydi hatırlamıyorum ki haber geldiği zaman. Hatta tekrar kontrol edeceğim bakacağım. Yani habercilikle çok başka bir şey. Vallahi yataktaydık. Ve kalkıp gidiyorsun yani. Bir yandan şöyle bir şey var. 3 kişiyiz biz. Nazlıcan, Bediran, Supi. Bir yanımda kedim, bir yanımda köpeğim. Anne nereye gidiyorsun ya falan. Saat kaçta? Bakalım. Yani saat 1'i çeyrek geçe biz haber almışız. 1:12 gibi falan. Gittik arkadaşlar. Şükürler olsun korkulacak bir şey yok. 60'a yakın hasta... tahliye edildi. Kimisi otele, kimisi karayolların misafirhanesine, ayrı ayrı yerlere. Yatalak hastalarımız da vardı tabii. Çok üzücü bir durum. Şükürler olsun. Asansörde bir asansörden kaynaklanan bir sebepten dolayı yangın çıkmış üst katında. Allah'tan çokça daha böyle büyük bir facia olmadan Düzce İtfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Bu arada Düzce İtfaiyesi'ni de tebrik ediyorum. Çok başarılı çalışıyorlar. Bizler haberci olduğumuz için hani olaylara sürekli hani gidiyoruz. Biz de hızlıyız ya bir itfaiye kadar olmasak da. Ama her gittiğimiz alanda Düzce İtfaiyesi'nin çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor. Çok güzel çalışıyorlar. Çok hızlı çalışıyorlar arkadaşlar. Hani hiçbir şey söylemeyeyim. Bugün bir bakıyorsunuz bir kediydi, bir köpekti, bir işte hayvan kurtarmaydı falan. Yani iyiler yani. Birçok ile baktığınız zaman, hani itfaiye denildiği zaman Düzce İtfaiyesi çok başarılı. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Orada bir sürü canımızı bir şekilde olay daha büyümeden kontrol altında tutarak yardımcı oldunuz. İtfaiyeci arkadaşlarımıza da selamlar. Ve takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü habercilik gerçekten çok başka bir şey, vicdansal bir olay. Çok özür dileyerek, tabii ki kimseyi karalamak ve lekelemek değil amacım. Ama hani yataklarında yatan, hiçbir şekilde habere gitmeyen, yani ben sabah 10'da yayındayım biliyorsunuz. Allah nasip ettiği süre içerisinde saatler 10'u gösterdiğinde buradayım. Ben dün gece saat 5'te yattım mesela, hatta 5:30'du. Çünkü 1'de gittik işte 3-3.30'da geri döndük haberci arkadaşımla birlikte, o da sağ olsun. O da aynı fedakarlığı yaptı, sağ olsun beni almaya geldi. Hızlı bir şekilde gittik, merak ettik. Çünkü o olanda oradaki durumu size aktarmak bizim görevimiz. Yani birilerinin de hani az önce de anlatmak istediğim konu oydu. Yani gazeteciyiz, işte haberciyiz, işte biz en iyisiyiz, yok bilmem neyiz falan deyip bir köşede. O kadar çok şeyler biliyoruz ki arkadaşlar. Ama ilahi adalet hiçbir zaman şaşmıyor. Bugün haberciliği başka niyetli kullanan insanların olduğunu da biliyoruz. Hani şöyle söyleyeyim, basın adında insanların, yani şunu yapanlar var yani, bak bunu net biliyorum. Herhangi bir esnaf başına kötü bir şey geldi, Allah korusun, haber değeri var, yapacak ama adam duyulmasını istemiyor.
basın terörü gibi yani. Bu çok korkunç bir cümle. Bence yanlış da olabilir. Böyle bir şey olmaz zaten ama şöyle tamamlamak istiyorum. Yani her meslekte olduğu gibi çürük elmalar bizim kendi sektörümüzde de var. Adam gidiyor mesela diyor ki ya işte haber yapmayalım da bundan böyle bir işte hani falan, anlatabildim mi? Şimdi böyle insanlar, bu zihniyetli insanlar, hani nereden bakarsanız bakın mesleğine hiçbir saygısı olmayan, para gözünü bürümüş, artık böyle herkese para olarak bakan, kimin ne aciz durumu varsa başına çöküp böyle ondan nemalanmaya çalışan insanlar, bugün başka birilerini eleştiriyorlar, başka birilerine laf atıyorlar. Çok garip. Yani bazen insanlar artık çok düşünüyor. Bunlar o kadar yakın insanlara da, hani bakıldığı zaman çok önemli kişilere de yakın insanlar. Düşünüyorsunuz ki ya bu kadar önemli insanların yanında bunların, çünkü biz bunları biliyoruz artık, tanıyoruz yani. Yani nasıl olabilirler diyorsunuz. Kimileri şey diyor yani bakıldığı zaman, belki bir açığı vardır falan diyenler var. Ya bunları duyuyorum, ne kadar üzücü bir şey. Bu adam bunu niye yanında taşır ki, bir açığı vardır diye. Böyle dolaşıyor piyasada yani. Çünkü bunlar kötü, bunlar işlerini yapmayıp, bunlar sadece işi maddisal şeye düşürmüş. Kötü insanlar yani. Hani bilmiyorum, adalet kısmını tartışmayacağım ama ilahi adalet kısmında bugün böyle Arizona kertenkelesi gibi kenara düşüp aynı mesleği yapan arkadaşlarının ne durumda olduğunu bilmiyorum, yorum yapmıyorum. Ama bir şekilde hadi böyle bir eksileri çıksa da, hadi böyle bir kollarında bir kelepçeler görsek de bir haber yapsak diye böyle ellerini avuşturan insanların aslında geçmişindeki sicil kayıtlarına baksanız arkadaşlar, bütün haltı yemiş, içinden geçmiş her şeyin. Yani şöyle mikrofonun başında bir açıp böyle her şeyi anlatabilsek keşke. Ben gidiyorum. Var mı bir isteğiniz, emriniz, arzunuz? Sizleri çok seviyorum. Her zaman yanınızdayım arkadaşlar. Sponsorumuz İstanbul Boğaziçi İnşaat'a tekrardan canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Allah nasip kısmet ederse yarın saat 10'da yine buradayım can dostlarım. Bay bay diz canım.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22-0.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LCY22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce, Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

En büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ulus reklamlar. Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LCY22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

deme. Çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama daha doğmadan. Bakma ağladığıma. Herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla. Mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek. İyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
8: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
9: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
10: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
6: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
9: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
10: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol, 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC-Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
10: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
11: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
12: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
13: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC-Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Geçiyoruz reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC-Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: öldürsün.
1: Her bedene uygun müzik.
2: 102.1
1: Radyo Ölümcül. Dinle, aşk seninle.
3: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Ünç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54. Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

rüzgarla doldu, taştı boş adam. Andıkça kanadı, içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim, durdum.

Korkma söylemem adını kimselere buyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerden.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda.

yıllardır beklerken ben bu geceyi. Bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi?

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LCY22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0500...
4: Fabrika Çilim Sapağında Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dimol 23 Mayıs'ta açılıyor. Düzce'de hayat yeniden başlıyor. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A, Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Bu güzel şarkıyı çok sevdiğim biricik kardeşim Hasan Koç için okuyorum. Sevdiğin gelin oluyor.
1: Radyo Öğüt.

Sizi artık ben kalbime gömdüm. Ağla gözlerim ağla, zamanı şimdi. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm.

0: Radyo Öğüt.
1: Biz seninle bir sevda yaşadık, istesen de

sen, kime ne bundan? Ettiğim kötülük kendime benim, tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yarına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş.